0: 60 yarım fazla kalıyor mu? Audible, 3360 Road 124, trip is from the shed motion. Detector no RP, 3360 Road 124.
1: Copy.